merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor, yolun sonu görünüyor.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerinde

birbirine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökenin ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu, Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk, gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları, bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

Alim, ah Alim. Sen gidersen güneş yetim kalır. Ay küser yakamozlara. Başaklar donar, sular çekilir. Hain kurşun vurunca. Ah Alim, hüznümüz asildir bizim. Ölürüz ama bükülmez boynumuz. Yer gök sana selam durur. Ağıtlar seni söyler. Melekler sarıp sarmalar seni. Alnın secdeye varır.

olunca. Dert yok, gam yok. Ben beklerim seni sonsuzluk ağacının altında. Bir ceylanın gözyaşında ararım seni. Sonra sen çıka gelirsin, yüzünde bir cennet tebessümü. Gel dersin, gel. Cennetin kapısı işte burada. Dinsiz imansız kastetse de kanına, biz bir oluruz, bin oluruz, yer gök olur, can katarız canına. Alim, ah Alim, can Alim.

acılara hazır değilken uzak durmalı serüvenlerden. Ki aşk ansızdır, suç da sayılır, müebbet bir cezadır bazen. Müebbet bir cezadır bazen.

bir eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam, bu kadar azal.

hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem.

etmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksik.

Yolların nakış nakış işlerken beynim, özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendine. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim ve artık üşümüyorum.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası, ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi, çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud, en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa, tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

bir orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme. Bekle Firuze.

bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

haklısın biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

0: Efendim merhaba. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz ve ses sanatçılarından oluşan bağlama takımıyla programımıza başladık. Bu programımızı repertuarını hazırlarken arkadaşlarımla konuştuğumuzda bir takım misket yapalım dedik. Bir takım da Hicazkar türkülerimizi getirelim dedik. Daha sonra belki seyircilerimiz sıkılabilirler. Bir program sırf Hicazkar veya bir program sadece misket yapmayalım. En sonunda Celal dedi ki yarısını misket yapalım, yarısını Hicazkar yapalım. Serkan da dedi, Ayvet abi dedi yarısını misket yapalım. O zaman misketle mi başlayalım, Hicazkar'la mı başlayalım, misketle başlayalım dedi Güray. Güray'ı da kırmadık. Akortlarımızı misket akordunda ayarladık. Programımızın ilk üç türküsü misket olacak. Yarısı da Hicazkar türkülerimizi ayırdık. Şimdi bu programımızı açtığımız türkümüzde Kütahyalı Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın 1965 yılında derleyip notalandırdığı bizim her zaman beylik tabir ettiğimiz o klasik repertuarımızdan Havada Durna Sesi Gelir Gane'de Gırma dedik. Ulaş ne diyorsun?
1: Tabi bu klasik diyebileceğimiz artık halk müziği içerisinde ve yıllardır da hani ben çok severek seslendiririm. Onun dışında da zaten çok büyük ustalar da bunu çok keyifle defalarca seslendirmişler. Yani ne kadar çalarsak söylersek söyleyelim bıkmayacağımız ve her seferinde başka bir keyifle çalıp söyleyeceğimiz muhteşem bir türkü diye düşünüyorum.
0: Yani o zaman seyircilerimize diyebiliriz. Çayı yeniden demlesinler veya kahveyi koysunlar. Yani bizimle bir güzel bir hava yakalayacaklar. Güzel bir repertuarımız var. Çaylar, kahveler taze olsun. Sen ne diyorsun Celal?
2: Valla işte hani bir şeye türkü diyeceksek işte türkü böyle olsun diyoruz. Ulaş'ın dediği gibi yurdun batısı biraz daha farklı olduğu için etnik yapılar da daha farklı, değişken olduğu için ne diyeyim yani daha makamsal ezgiler işte Hicazkar'ın işte misketin olduğu yerler buralar aslında.
0: İşte oradaki
2: bu arada daha fazla bir sanat yapma kaygısı var.
1: Daha yani şey gibi düşünelim onu. Şimdi biliyorsunuz Ege'de bir daha önceki bir Rum kültürü var. Kaynaşık bir kültür var. Yani bugün de dinlersek müziklerimiz aşağı yukarı birbirine çok yakındır. Yani Ege müziği çerçevesinde söylüyorum. Ege türkülerinin de bu şekilde hani makamsal durumlarının olması, daha zengin ezgilerinin olması da bu karışımın bir etkisi olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ama şimdi Celal'in dediği nokta birazcık farklıydı. Tamam, şeyinde sözünde haklısın. Şimdi bu Osmanlı coğrafyasına baktığımızda o zaman halk edebiyatı dışında divanın gelişmiş olduğu yerlerdeki yani divan edebiyatının gelişmiş olduğu bölgelerdeki müzik ve söz

0: ayrı bir yere gidiyor. Halk edebiyatının yoğunlaşmış olduğu yerdeki müzik ve söz farklı bir yerde. Ama divan edebiyatının olmuş olduğu yerde işte Konya, Kütahya, işte Safranbolu
1: İzmir
0: bu taraflardaki yoğunluk ve birazcık daha elitist mi diyelim, birazcık daha
1: tabii şehir kültürünün yoğun olduğu yerlerde.
0: Yoğun olduğu yerlerde bu tarz ezgiler daha fazla çıkabiliyor. Bu tezime hayır çıkmıyor diyen var mı veya başka savunduğu bir şey var mı Serkan, sen ne diyorsun?
2: Ben de katılıyorum abi, aynen öyle.
0: Değil mi?
2: Coğrafyanın önemi de büyük tabii.
0: Yani Konya'da da çok var mesela. Konya'da divanı var. Konya divanı var Şemi'nin.
3: Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Şimdi Elazığ'da da var söylediğin, evet, şey aynı. Urfa'da da zaman zaman var. O biraz saray şairlerine öykünmekten kaynaklanan. Yani tam divan şiiri diyemiyoruz onlara. Ama öykünmekten kaynaklanan. Tamam. Yakın yine içerisinde Farsça bir takım kelimelerin, cümlelerin kullanıldığı, işte aruz vezdinin zaman zaman kullanılmaya çalışıldığı bir durum var. Yani halkın aslında veya işte halktan çıkan şairlerin saray şairlerine birazcık öykünmesi durumu yaşanmış.
0: Yani biz de birazcık yakın olalım demişler.
3: Evet.
0: Saraya biz de yakın olalım demişler. Şimdi bu bizde hala bir ufak da olsa bir sorun teşkil eder. Bu şimdi misket ayağı dedik, misket dizisi dedik. İşte Türk müzikçiler işte baktığı zaman Eviç makamı. Şimdi burada makam, dizi, ayak ne dersek ne diyelim şimdi?
1: Ya Allah, valla son zamanlarda artık bu ayak kelimesinden tamamen vazgeçildi. Çünkü o ayak hem bir kafiyeyi falan da anlattığı için.
0: Diziye mi döndü?
1: Dizi yani.
0: Diziye döndü.
1: Dizi daha net oluyor. Dizi deyince aklımıza direkt müzik geliyor zaten.
0: Evet, diziye döndü.
2: Zaman içerisinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği ayrımından da vazgeçilir.
0: İnşallah.
2: Türk müziği başlığı altında toplanırsa,
0: eyvallah,
2: belki makamlar daha iyi kullanılmış olur.
0: Nice Asker'de de aynı şeyi konuşuruz yeri geldiğinde. Şimdiki türkümüz, sıradaki türkümüz Isparta.
2: Evet.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi bu çalıp söyleyeceğimiz türkümüzün bir de Burdur varyantı var. Burdur varyantı yanılmıyorsam Hamit Çine'den. Biz Isparta'dan Yalçın Özsoy'dan, rahmetli Yalçın Özsoy hocamızdan alınan, derlenen Ali Can'ın 1962 yılında mı?
2: Evet.
0: 1962 yılında derleyip notalandırdığı bir misket türküyü seslendireceğiz, çalıp söyleyeceğiz. Ardıçlandır Kuyuların Kovası diyeceğiz. Yalçın Özsoy'la söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Vallahi Yalçın abiyle beraber çalıştık. Kendisini tanıyorum yani.
0: Eyvallah.
1: O yönden yani eski gruptan çalışmadığımız kalmadı neredeyse.
0: Kalmadı. Yalçın Özsoy hem güzel bağlama çalıyor hem de radyoda ilk kemanelerden biri. İstanbul Radyosu'nda kemane de çalıyordu. Yani yöresini, yöre kültürünü İstanbul'a taşımış, hem kaynak kişilik yapmış ve arşivde de bir bayağı bir zeybek şeyi var. Arşivi var. Kendi çalıp çaldığı enstrümantal zeybekler var arşivimizde de. Allah rahmet etsin. Peki. Ardıçlandır Kuyuların Kovası dedik. Nazif Yolver.
4: Son 2 3

Teşekkür ediyorum. Şimdi bu misketin de vermiş olduğu hava da farklı tabii. Şimdi akordu öyle yapınca normalde bu tarz türküleri Bozdak dizisine de Kürdi'ye de göçürüp transpoze de çalındığı zaman notayı çalmış

0: diyoruz ama bu tadı vermiyor Yuray. Yani her türküyü kendi düzeninde akordunu yaptığın zaman, çaldığın zaman ayrı bir lezzet veriyor. Bunu Kürdü'ye göçürüp de yaptığın zaman, evet, yani Bozdak dizisinde çaldığın zaman çalıyoruz ama bu ahengi yakalayamıyoruz.
1: Çok haklısın. Tabii eskiden tabii bu dizide çalardık diyelim. Daha sonralar işte solistin sesine uymak için mecburen, hani boştan, lakarardan çalınca bir türlü benim kulağım mesela kabul etmiyor.
0: Değil mi?
1: Etmiyordu ya. Ama yıllar geçtikçe yavaş yavaş bende de kabul etmeye başladı yani.
0: Transpoze mi?
1: Evet.
0: Anladım.
1: O şeyi kaybetti, o hissiyatı kaybetti yani.
0: Şimdi bunu yerinden, yani yerinden dediğimiz yani ayağından ve dizisinden akordunu yapıp
1: kendi
0: da...
1: yerinden tabii ki çok süper, çok güzel, çok keyifli.
2: Bir de tabii bağlamanın kendi içindeki armonisi de çıkmış oluyor.
1: Aynen öyle çıkıyor. La karardı, böyle güzellik olmasa da artık eyvallah, çalıyoruz yani.
0: Eyvallah. Şimdi Ankara Radyosu'ndan rahmetli Mustafa Gece Yatmaz da bu türküleri çok okumuştur, Misket dizisindeki türküleri. Yani o işte, bir gemim var adaları yaslanırdan tutun da bunlara varana kadar çoğu misket türküyü lanse etmiştir yani onu da. Benim kulağımda hala. Celal, şimdi İstanbul'dayız.
3: Evet.
0: Ne yapıyoruz?
3: Şimdi İstanbul'un çok güzel bir misket havasını okuyoruz. Kavak'ta durna sesi var diyoruz.
0: Peki. Nazif, yol ver.
4: Son 2, 3, 4, 5.

0: Efendim, Misket dizisindeki türkülerimizi bitirdik. Şimdi programımızın ikinci yarısında Hicazkar türkülerimize yer veriyoruz. Yine Kütahya'dayız. Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın 1968 yılında derlediği çok güzel bir klasik türkümüz var Hicazkar makamında. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyeceğiz. Türküyle alakalı bir şey diyecek misin canım?
1: Vallahi
0: bayağı klasik bir türkü.
1: Müthiş bir eser tabii. Eser yani Hicazkar'ı tamamen
0: gösteriyor.
1: Bütün karakteriyle gösteriyor ve inanılmaz bir şekilde Hisarlı Hoca'nın da eline emeğine sağlık. Çok güzel bir ezgi.
0: Ulaş, sen bir şey diyeceksin mi?
2: Yani Hisarlı Ahmet türkülerinin geneline baktığımızda zaten hem böyle makamları gösteren hem de böyle çok zengin melodik yapısı olan türküler hepsi. Bu da onlardan bence en başta olanı diyebilirim.
0: Eyvallah. Eyvallah. Nazif, yol var.
3: Son 2-3.

0: Teşekkür ederim. Güzel geldi. Celal ha?
1: Nefis oldu hocam.
0: Şimdi Giresun'a gidiyoruz. Giresun'un bilinen iki tane Hicazkar türküsü var. Hangisini alalım dedik repertuarımıza. Serkan da dedi ki Ümit abiyi de analım. Hem de Ahmet Başaran'ı da analım kaynak kişi olarak. İkisi hakkında da birazcık kelam ederiz. Giresun'dan Ahmet Başaran'dan Ümit Bekiz Ağa'nın derleyip notalandırdığı güzel bir Hicazkar türkü. Bulut bulutun üstünde diyeceğiz. Şimdi Ahmet Başaran hakkında birazcık konuşalım. Gelen. Giresun'da tanıştık.
1: Evet, geçen Eylül ayında biz derlemeye çıktığımızda ilk durağımız Giresun Merkez'di zaten. Giresun Merkez'de Ahmet abiyle
0: tanıştık.
1: İsmini biliyorduk ama tanıştık. Kendisiyle oturduk. Çok inanılmaz düzgün beyefendi.
0: Divan sazı çalıyor.
1: Evet.
0: Divanı var.
1: Yani yöreye hakim, müziği de çok seven, amatör ama çok ilgili.
0: Ruhu güzel.
1: Kendine has bir tavır geliştirmiş.
0: Şimdi köyleri geziyor. Arabasıyla köyleri gezip kendi çapında derlemeleri var. Şimdi en son oradan derlediğimiz türkülerden ben iki tanesini notalandırdım. Müzik dersine gönderdim. İşte biri Ahmet abidendi. Bir kına türküsü okumuştu ya bizi, hatırlar mısın? Çok güzel bir kına türküsü
1: evet,
0: vardı
1: evet.
0: Nazif.
1: Evet evet.
0: O kına türküsünü ben notaya aldım. Şimdi gönderdim. Geçerse o işte konserde falan yayınlanacak bir tanıtım konseri verecek bu şeyle alakalı. Bizim derleme gezisiyle alakalı.
1: Şu Yeşil Giresun'da yaptığımız şeyi diyorsun.
0: Evet.
1: Mahallede.
0: Evet.
1: Halk eğitim merkezinde orası.
0: Evet. Orada da yaptık. Aşağıda da yaptık. Bir sahilde de oturmuştuk. Şimdi Aytekin abiye de ayıp olmasın. Aytekin Özdemir'le de orada tanıştık. Sohbetimiz, muhabbetimiz bayağı bol oldu orada. Şimdi Ahmet abi, Ahmet Başaran genelde türküleri Ümit abi üstünden TRT'ye gönderiyor. Ümit Bekiz ağayla bir muhabbeti var, samimiyeti var. Değil mi?
2: Evet.
0: Ümit abiye gönderiyor. Bu derlediğimiz türkülerde de ya dedi Hüseyin'cim dedi bu türkülerden dedi ya üçünü ya dördünü ben Ümit Bey'e gönderdim, Ümit Hoca'ya gönderdim dedi. Şimdi siz de benden derlediniz ama dedi bir sorun çıkar mı? Ya dedim abi sorun çıkmayacak, aynı tavaya gidiyoruz dedim, yani farklı bir yere gitmiyor. Ümit abi de yani radyoda TRT'de bir yere gidecek hali yok. Fark etmez, sorun yok dedim. Şimdi biraz Ümit abiden bahsetsen, Bekiz Ağa'dan.
2: Evet, yakın zamanda görüştüm. Buradaki herkese de çok selamlarım.
0: Eyvallah, aleykümselam.
2: Aslında Ahmet Başaran'la Ümit Bekiz Ağa'yı bir araya getiren ilk Göreleli kemençe sanatçısı Mehmet Maksut.
0: Aa, eyvallah.
2: Az önce Celal abi almıştı. O böyle bir eserler olduğunu söylüyor. Ve Ümit Hoca da dediğiniz gibi işte tanıştıktan sonra Ahmet Başaran'ın üzerinden derlemeler yapıyor.
0: Tamam, ne güzel.
2: Ya bir de şey, böyle bir şey var.
1: Şu aslında güzel bir yöntem bence. Ulaş da bana katılacaktır. Yani bir ezgiyi 10 yıl sonra da yeniden yöreden tekrar derleyip acaba ne oldu? Bir değişim var mı? Bunu da aslında değil mi? Yoklamak lazım.
0: Ulaş. Yaşıyor çünkü değil mi? Yaşıyor.
3: Yani yoklamak değil bence o da. Zaten türkü yaşayan bir şey.
0: Yaşıyor.
3: Şimdi mesela buradaki kişiler de öyle. Hepimiz aynı türküyü çalıp okusak hepimiz başka okuyoruz. Yani o türkü derlendiği, notaya alındığı şekli okuyan kişi onu o şekilde yorumlamış ve o şekilde yazılmıştır. Ama işte o yaşayan kısmı o. Sonra biz onu aktarıyoruz.
0: Evet.
3: O devam ediyor. Bizden bir başkası devam ediyor.
0: Son kalıba geçiyor işte. Yaşadıktan sonra yani o bir
3: evet.
0: Yol kat ediyor ya. İşte 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2 evet. Sene falan filan.
3: İşte
0: sonra bir kalıba oturuyor.
3: Hani sen çok söylersin onu. Nida Hoca'nın bir anonimlik konusunda
0: tabii.
3: Bir sözü var.
0: Statik değil de
3: anonimliği de bu şekilde kazanıyor zaten zaman içerisinde.
1: Yani halk müziğini bize şöyle anlatırdı işte. Zaman içinde derin,
0: evet.
1: Mekan içinde yaygın. Ustadan çırağa, kulaktan kulağa.
0: Evet. Eyvallah. Buradan hem Ahmet Başaran'a hem Ümit Bekiza'ya selam olsun. Bulut bulut üstüneyi bağlama takımı olarak çalıp söylüyoruz efendim. Nazif yol ver.
4: Son 2, 3, 4.

0: Efendim, bu programımızın da sonuna yaklaştık. Sıradaki son türkümüz. Celal, Orta Anadolu'ya gidiyoruz.
1: Evet, Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Cazker'in tam böyle hareketli, güzel, şıkır şıkır ezgilerinden bir tanesi.
0: Bir tanesiyle son vereceğiz programımıza. Evet. Ulaş, bununla bu türküyle alakalı diyeceğin var mı? Arpa, buğday, daneler.
2: Bu sadece şey, sözlerine baktığımda şimdi arpa, buğday, çec olur diyor, evet, ya burada. Şimdi birçok yerde geçiyor. Tabii yöresel söyleyişler değişiyor. Kimi yerde sez olur,
0: evet,
2: kimi
0: secinden,
2: yerde sez
0: secinden
2: olur. Secinden. Yani bir o aklıma
0: burada da
2: geldi.
0: Çec olur yazmış.
2: Birçok yerde geçiyor. Hani kırmızı buğday, evet, türkümüzde, evet, de vardır. Burada da şey, yöresel farklılıklar var biraz.
0: Evet.
2: Onun için onu söylemek istedim.
0: Oraya dikkat ediyoruz. Ümit abinin yazdığını biliyoruz bunu da, değil mi? Ümit Bekirza, Yaşar Aydaş'ta ortaklaşa yazmışlar.
3: Evet, genelde notada iki isim görmeyiz ama burada olmasının sebebini hoca şöyle söylüyor. Radyolarda icra edilmeden önce notası yokmuş.
0: Evet.
3: Yaşar Hoca evde bir şey karaladım demiş. Ümit Hoca da söyleyince sen yaz getir demiş o da. Ümit Hoca yazıp getiriyor, hatta kendi adını yazmıyor. Notaya alan diye. Hocam
0: güzel,
3: siz varken,
0: tamam,
3: diyor, ben adımı yazmayayım diyor.
0: Eyvallah.
3: Yaşar Hoca adını yaz ve kurula ver diyor. Böyle önümüze gelmiş.
0: Eyvallah. Peki, efendim, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola. Nazif, yol ver, Güray'la berabersin.
4: 3, 4.

3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

Sen bana çok iyi geliyorsun gerçekten. Bunu söylemek istiyorum. Kalbin aynı şeyleri sana da söylüyorsa, ben aşık ölmek istiyorum.

canıma, canıma kazıldın. Hadi şimdi beraber.

Aslında seni değil, kendimi özledim. Çalın aranamayı çocuklar. Ruhumun sessizliğini, sevmeye densizliğini, asıl gerçekliğini, masum gerçekliğini özledim. Piyano. Dedim ya, ben aslında seni değil, kendimi özledim. Ve asıl gerçeklik, masum gerçeklik sen değil, bendim. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Temiz sevişlerim, masum sevilmelerimi özledim. Dedim ya, ben aslında kendimi özledim.

beş damla gözyaşı. Acı hatıralarım.

sevmedim, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de, öl de kendini Özcan. Aranameyi çalar mısın? Ritim yok.

Thank you.

sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğim ritimler dursun. Bir slow'unu yapalım bunun. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Buz sallı bimde, Omo sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı 299 lira.

0: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
1: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Edremit'in gelini, kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

0: Efendim merhaba. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz ve ses sanatçılarından oluşan bağlama takımıyla programımıza başladık. Bu programımızı repertuarını hazırlarken arkadaşlarımla konuştuğumuzda bir takım misket yapalım dedik. Bir takım da Hicazkar türkülerimizi getirelim dedik. Daha sonra belki seyircilerimiz sıkılabilirler. Bir program sırf Hicazkar veya bir program sadece misket yapmayalım. En sonunda Celal dedi ki yarısını misket yapalım, yarısını Hicazkar yapalım. Serkan da dedi, Ayvet abi dedi yarısını misket yapalım. O zaman misketle mi başlayalım, Hicazkar'la mı başlayalım, misketle başlayalım dedi Güray. Güray'ı da kırmadık. Akortlarımızı misket akordunda ayarladık. Programımızın ilk üç türküsü misket olacak. Yarısı da Hicazkar türkülerimizi ayırdık. Şimdi bu programımızı açtığımız türkümüzde Kütahyalı Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın 1965 yılında derleyip notalandırdığı bizim her zaman beylik tabir ettiğimiz o klasik repertuarımızdan Havada Durna Sesi Gelir Gane'de Gırma dedik. Ulaş ne diyorsun?
1: Tabii bu klasik diyebileceğimiz artık halk müziği içerisinde ve yıllardır da hani ben çok severek seslendiririm. Onun dışında da zaten çok büyük ustalar da bunu çok tabii keyifle defalarca seslendirmişler. Yani ne kadar çalarsak söylersek söyleyelim bıkmayacağımız ve her seferinde başka bir keyifle çalıp söyleyeceğimiz muhteşem bir türkü diye düşünüyorum.
0: Yani o zaman seyircilerimize diyebiliriz. Çayı yeniden demlesinler veya kahveyi koysunlar. Yani bizimle bir güzel bir hava yakalayacaklar. Güzel bir repertuarımız var. Çaylar, kahveler taze olsun. Sen ne diyorsun Celal?
2: Vallahi işte hani bir şeye türkü diyeceksek işte türkü böyle olsun diyoruz. Ulaş'ın dediği gibi yurdun batısı biraz daha farklı olduğu için etnik yapılar da daha farklı, değişken olduğu için ne diyeyim yani daha makamsal ezgiler işte Hicazkar'ın işte misketin olduğu yerler buralar aslında.
0: İşte oradaki
2: burada daha fazla bir sanat yapma kaygısı var.
1: Daha yani şey gibi düşünelim onu. Şimdi biliyorsunuz Ege'de bir daha önceki bir Rum kültürü var. Kaynaşık bir kültür var. Yani bugün de dinlersek müziklerimiz aşağı yukarı birbirine çok yakındır. Yani Ege müziği çerçevesinde söylüyorum.

0: türkülerinin de bu şekilde hani makamsal durumlarının olması, daha zengin ezgilerinin olması da bu karışımın bir etkisi olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Ama şimdi Celal'in dediği nokta birazcık farklıydı. Tamam, şeyinde sözünde haklısın. Şimdi bu Osmanlı coğrafyasına baktığımızda o zaman halk edebiyatı dışında divanın gelişmiş olduğu yerlerdeki, yani divan edebiyatının gelişmiş olduğu bölgelerdeki müzik ve söz ayrı bir yere gidiyor. Halk edebiyatının yoğunlaşmış olduğu yerdeki müzik ve söz farklı bir yerde. Ama divan edebiyatının olmuş olduğu yerde işte Konya, Kütahya, işte Safranbolu
2: İzmir.
1: İzmir, bu taraflardaki yoğunluk ve birazcık daha elitist mi diyelim, birazcık daha
2: tabii, şehir kültürünün
1: şehir
2: yoğun olduğu
1: kültürünün yoğun
2: yerlerde.
1: olduğu yerlerde bu tarz ezgiler daha fazla çıkabiliyor. Bu tezime hayır çıkmıyor diyen var mı veya başka savunduğu bir şey var mı Serkan? Sen ne diyorsun?
3: Ben de katılıyorum abi, aynen öyle.
1: Değil mi?
3: Coğrafyanın önemi de büyük tabii.
1: Yani Konya'da da çok var mesela. Konya'da divanı var. Konya divanı var Şemi'nin.
0: Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Şimdi Elazığ'da da var
1: Evet.
0: söylediğin şey aynı. Urfa'da da zaman zaman var. O biraz saray şairlerine
1: Bravo.
0: öykünmekten kaynaklanan. Yani tam divan şiiri diyemiyoruz onlara. Ama öykünmekten
1: Tamam.
0: kaynaklanan yakın. Yine içerisinde Farsça bir takım kelimelerin, cümlelerin kullanıldığı, işte aruz vezninin zaman zaman kullanılmaya çalışıldığı bir durum var. Yani halkın aslında, ha veya işte halktan çıkan şairlerin saray şairlerine birazcık öykünmesi durumu yaşanmış.
1: Yani biz
0: Öyle bir
1: de
0: şey var.
1: birazcık yakın olalım demişler.
0: Evet.
1: Saraya biz de yakın olalım demişler. Şimdi bu bizde hala bir ufak da olsa bir sorun teşkil eder. Bu şimdi misket ayağı dedik, misket dizisi dedik. İşte Türk müzikçiler işte baktığı zaman Eviç makamı. Şimdi burada makam, dizi, ayak ne dersek ne diyelim şimdi?
2: Ya Allah, valla son zamanlarda artık bu ayak kelimesinden tamamen vazgeçildi. Çünkü o ayak hem bir kafiyeyi filan da anlattığı için
1: Diziye mi döndü?
2: dizi yani.
1: Diziye döndü.
2: Dizi daha net oluyor. Dizi deyince aklımıza direkt müzik geliyor
1: Evet,
2: zaten.
1: diziye
3: Belki bir de
1: döndü.
3: zaman içerisinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği ayrımından da vazgeçilir. Türk
1: İnşallah.
3: müziği başlığı altında toplanırsa
1: Eyvallah.
3: belki makamlar daha iyi kullanılmış olur.
1: Nice Asker'de de aynı şeyi konuşuruz yeri geldiğinde. Şimdiki türkümüz, sıradaki türkümüz Isparta.
2: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu çalıp söyleyeceğimiz türkümüzün bir de Burdur varyantı var. Burdur varyantı yanılmıyorsam Hamit Çine'den. Biz Isparta'dan Yalçın Özsoy'dan, rahmetli Yalçın Özsoy hocamızdan alınan, derlenen Ali Can'ın 1962 yılında mı?
2: Evet.
1: 1962 yılında derleyip notalandırdığı bir misket türküyü seslendireceğiz, çalıp söyleyeceğiz. Ardıçlandır Kuyuların Kovası diyeceğiz. Yalçın Özsoy'la söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Vallahi Yalçın abiyle beraber çalıştık. Kendisini tanıyorum yani.
1: Eyvallah.
2: O yönden yani eski gruptan çalışmadığımız kalmadı neredeyse.
1: Kalmadı. Yalçın Özsoy hem güzel bağlama çalıyor hem de radyoda ilk kemanelerden biri. İstanbul Radyosu'nda kemane de çalıyordu. Yani yöresini, yöre kültürünü İstanbul'a taşımış, hem kaynak kişilik yapmış ve arşivde de bayağı bir zeybek şeyi var. Arşivi var. Kendi çalıp çaldığı enstrümantal zeybekler var arşivimizde de. Allah rahmet etsin. Peki. Ardıçlandır kuyuların kovası dedik. Nazif Yolver.
4: Son 2

0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu misketin de vermiş olduğu hava da farklı tabii. Şimdi akordu öyle yapınca normalde bu tarz türküleri Bozdak dizisine de Kürdi'ye de göçürüp transpoze de çalındığı zaman notayı çalmış oluyoruz ama bu tadı vermiyor Güray. Yani her türküyü kendi düzeninde akordunu yaptığın zaman, çaldığın zaman ayrı bir lezzet veriyor. Bunu Kürdi'ye göçürüp de yaptığın zaman, yani Bozdak dizisinde çaldığın zaman çalıyoruz ama bu şimdi ahengi yakalayamıyoruz.
1: Çok haklısın. Tabii eskiden tabii bu dizide çalardık diyelim. Daha sonralar işte solistin sesini oymak için mecburen, hani boştan, lakarardan çalınca bir türlü benim kulağım mesela kabul etmiyor.
0: Değil mi?
1: Etmiyordu ya. Ama yıllar geçtikçe yavaş yavaş bende de kabul etmeye başladı yani.
0: Transpoze mi?
1: Evet.
0: Anladım.
1: O şeyi kaybetti, o hissiyatı kaybetti yani.
0: Ama şimdi bunu yerinden, yani yerinden dediğimiz yani ayağından ve dizisinden akordunu yapıp
1: kendi yerinden tabii ki çok süper. Çok güzel, çok keyifli.
2: Bir de tabii bağlamanın kendi içindeki armonisi de çıkmış oluyor.
1: Aynen öyle çıkıyor. La karardı böyle güzellik olmasa da artık eyvallah, çalıyoruz yani.
0: Eyvallah. Şimdi Ankara Radyosu'ndan rahmetli Mustafa Gece Yatmaz da bu türküleri çok okumuştur, misket dizisindeki türküleri. Yani o işte, bir gemim var adaları yaslanırdan tutun da bunlara varana kadar çoğu misket türküyü lanse etmiştir yani, onu da benim kulağımda hala. Celal, şimdi İstanbul'dayız.
3: Evet.
0: Ne yapıyoruz?
3: Şimdi İstanbul'un çok güzel bir misket havasını okuyoruz. Kavak'ta Durun sesi var diyoruz.
0: Peki. Nazif, yol ver.
4: Son 2, 3, 4, 5.

0: Efendim, Misket dizisindeki türkülerimizi bitirdik. Şimdi programımızın ikinci yarısında Hicazkar türkülerimize yer veriyoruz. Yine Kütahya'dayız. Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın 1968 yılında derlediği çok güzel bir klasik türkümüz var Hicazkar makamında. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyeceğiz. Türküyle alakalı bir şey diyecek misin canım?
1: Vallahi
0: bayağı klasik bir türkü.
1: Müthiş bir eser tabii. Eser yani Hicazkar'ı tamamen
0: gösteriyor.
1: Bütün karakteriyle gösteriyor ve inanılmaz bir şekilde Hisarlı Hoca'nın da eline emeğine sağlık. Çok güzel bir ezgi.
0: Ulaş, sen bir şey diyeceksin mi?
2: Yani Hisarlı Ahmet türkülerinin geneline baktığımızda zaten hem böyle makamları gösteren hem de böyle çok zengin melodik yapısı olan türküler hepsi. Bu da onlardan bence en başta olanı diyebilirim.
0: Eyvallah. Eyvallah. Nazif, yol ver.
3: Son 2-3.

0: Teşekkür ederim. Güzel geldi Celal ha?
1: Nefis oldu hocam.
0: Şimdi Giresun'a gidiyoruz. Giresun'un bilinen iki tane Hicazkar türküsü var. Hangisini alalım dedik repertuarımıza. Serkan da dedi ki Ümit abiyi de analım. Hem de Ahmet Başaran'ı da analım kaynak kişi olarak. İkisi hakkında da birazcık kelam ederiz. Giresun'dan Ahmet Başaran'dan Ümit Bekiz Ağa'nın derleyip notalandırdığı güzel bir Hicazkar türkü. Bulut bulutun üstünde diyeceğiz. Şimdi Ahmet Başaran hakkında birazcık konuşalım. Helal. Giresun'da tanıştık.
1: Evet, geçen Eylül ayında biz derlemeye çıktığımızda ilk durağımız Giresun Merkez'di zaten. Giresun Merkez'de Ahmet abiyle
0: tanıştık.
1: İsmini biliyorduk ama tanıştık. Kendisiyle oturduk. Çok inanılmaz düzgün beyefendi.
0: Divan sazı çalıyor.
1: Evet.
0: Divanı var.
1: Yani yöreye hakim, müziği de çok seven, amatör ama çok ilgili.
0: Ruhu güzel.
1: Kendine has bir tavır geliştirmiş.
0: Şimdi köyleri geziyor. Arabasıyla köyleri gezip kendi çapında derlemeleri var. Şimdi en son oradan derlediğimiz türkülerden ben iki tanesini notalandırdım. Müzik dairesine gönderdim. İşte biri Ahmet abidendi. Bir kına türküsü okumuştu ya bizi, hatırlar mısın? Çok güzel bir kına türküsü
1: evet,
0: vardı
1: evet.
0: Nazif.
1: Evet evet.
0: O kına türküsünü ben notaya aldım. Şimdi gönderdim. Geçerse o işte konserde falan yayınlanacak bir tanıtım konseri verecek bu şeyle alakalı. Bizim derleme gezisiyle alakalı.
1: Şu Yeşil Giresun'da yaptığımız şeyi diyorsun.
0: Evet.
1: Mahallede.
0: Evet.
1: Halk eğitim merkezinde orası.
0: Evet. Orada da yaptık, aşağıda da yaptık, bir sahilde de oturmuştuk. Şimdi Aytekin abiye de ayıp olmasın. Aytekin Özdemir'le de orada tanıştık. Sohbetimiz, muhabbetimiz bayağı bol oldu orada. Şimdi Ahmet abi, Ahmet Başaran genelde türküleri Ümit abi üstünden TRT'ye gönderiyor. Ümit Bekiz ağayla bir muhabbeti var, samimiyeti var. Değil mi?
2: Evet.
0: Ümit abiye gönderiyor. Bu derlediğimiz türkülerde de ya dedi Hüseyin'cim dedi bu türkülerden dedi ya üçünü ya dördünü ben Ümit Bey'e gönderdim, Ümit Hoca'ya gönderdim dedi. Şimdi siz de benden derlediniz ama dedi bir sorun çıkar mı? Ya dedim abi sorun çıkmayacak, aynı tavaya gidiyor dedim, yani farklı bir yere gitmiyor. Ümit abi de yani radyoda TRT'de bir yere gidecek hali yok, fark etmez, sorun yok dedim. Şimdi biraz Ümit abiden bahsetsen, Bekizağ'dan.
2: Evet, yakın zamanda görüştüm. Buradaki herkese de çok selamlarım.
0: Eyvallah, aleykümselam.
2: Aslında Ahmet Başaran'la Ümit Bekizay'ı bir araya getiren ilk Göreleli kemençe sanatçısı Mehmet Maksut.
0: Aa, eyvallah.
2: Az önce Celal almıştı. O böyle bir eserler olduğunu söylüyor. Ve Ümit Hoca da dediğiniz gibi işte tanıştıktan sonra Ahmet Başaran üzerinden derlemeler yapıyor.
0: Tamam, ne güzel.
2: Ya bir de şey, böyle bir şey var.
1: Şu aslında güzel bir yöntem bence. Ulaş da bana katılacaktır. Yani bir ezgiyi 10 yıl sonra da yeniden yöreden tekrar derleyip acaba ne oldu? Bir değişim var mı? Bunu da aslında değil mi? Yoklamak lazım.
0: Buna. Yaşıyor çünkü değil mi? Yaşıyor.
3: Yani yoklamak değil bence o da. Zaten türkü yaşayan bir şey.
0: Yaşıyor.
3: Şimdi mesela buradaki kişiler de öyle. Hepimiz aynı türküyü çalıp okusak hepimiz başka okuyoruz. Yani o türkü derlendiği, notaya alındığı şekli okuyan kişi onu o şekilde yorumlamış. Ve o şekilde yazılmıştır. Ama işte o yaşayan kısmı o. Sonra biz onu aktarıyoruz.
0: Evet.
3: O devam ediyor. Bizden bir başkası devam ediyor.
0: Son kalıba geçiyor işte. Yaşadıktan sonra yani o bir
3: evet.
0: Yol kat ediyor ya. İşte 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2
3: evet.
0: Sene falan filan.
3: İşte
0: sonra bir kalıba oturuyor.
3: Hani sen çok söylersin onu. Nida Hoca'nın bir anonimlik konusunda
0: tabii.
3: Sözü var.
0: Statik değil de
3: anonimliği de bu şekilde kazanıyor zaten zaman içerisinde.
1: Yani halk müziğini bize şöyle anlatırdı işte. Zaman içinde derin,
0: evet.
1: Mekan içinde yaygın. Ustadan çırağa, kulaktan kulağa.
0: Evet, eyvallah. Buradan hem Ahmet Başaran'a hem Ümit Bekizay'a selam olsun. Bulut bulut üstüneyi bağlama takım olarak çalıp söylüyoruz efendim. Nazif yol ver.
4: Son, 2, 3, 4.

0: Efendim, bu programımızın da sonuna yaklaştık. Sıradaki son türkümüz. Celal, Orta Anadolu'ya gidiyoruz.
1: Evet, Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Cazker'in tam böyle hareketli, güzel, şıkır şıkır ezgilerinden bir tanesi.
0: Bir tanesiyle son vereceğiz programımıza. Evet. Ulaş, bununla bu türküyle alakalı diyeceğin var mı? Arpa, buğday, daneler.
2: Bu sadece şey, sözlerine baktığımda şimdi arpa, buğday, çeç olur diyor, evet, ya burada. Şimdi birçok yerde geçiyor. Tabii yöresel söyleyişler değişiyor. Kimi yerde sez olur,
0: evet,
2: kimi
0: yerde sec
2: olur, secinden. Yani bir o aklıma
0: burada
2: geldi.
0: Burada da çeç olur yazmış.
2: Birçok yerde geçiyor. Hani kırmızı buğday, evet, türkümüzde, evet, de vardır. Burada da şey, yöresel farklılıklar var biraz.
0: Evet.
2: Onun için onu söylemek istedim.
0: Oraya dikkat ediyoruz. Ümit abinin yazdığını biliyoruz bunu da, değil mi? Ümit Bekirzağ, Yaşar Aydaş'ta ortaklaşa yazmışlar.
3: Evet, genelde notada iki isim görmeyiz ama burada olmasının sebebini hoca şöyle söylüyor. Radyolarda icra edilmeden önce notası yokmuş.
0: Evet.
3: Yaşar Hoca evde bir şey karaladım demiş. Ümit Hoca da söyleyince sen yaz getir demiş o da. Ümit Hoca yazıp getiriyor, hatta kendi adını yazmıyor.
0: Evet.
3: Notaya alan diye. Hocam siz varken, tamam, diyor, ben adımı yazmayayım diyor.
0: Eyvallah.
3: Yaşar Hoca adını yaz ve kurula ver diyor. Böyle önümüze gelmiş.
0: Eyvallah. Peki, efendim, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola. Nazif, yol ver, Güray'la berabersin.
4: 3, 4.

bir gün dönüp bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

bir orman kurtusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme, bekle Firuze.